0: Christophe Akwasu.
1: Studio FM 104.3, Radio Tokpa, la radio partenaire.
2: Onu adomede no joy, onu adomede no joy, onu adomede no joy, o pa nu adomede no joy be. Onu adomede no joy, onu adomede no joy, o pa nu adomede no joy be. C'est bon, mes amis. Ciao, ciao.